rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

geliyor. Ne haber senden, söyle de bileyim, bıktın mı benden? Ne mektup geliyor, ne haber senden, söyle de bileyim.

Gözlerim doyuyor gecelerim. Sözlerim doyuyor gecelerim.

her nefesi birisi senin. Aldığım her nefesi birisi senin. Hasret sarhoşuyum, dolaşır dilim. Hasret

yarısı senin.

Gözlerim karardı sana hasretten. Saklama gel artık.

sebetten gözlerim karardı sana hasretten saklama gel artık kendini

0: başım dolaşır dilim. Gittiğim yolların kenar köşenin, attığım her adımın birisi senin. Yediğim her lokmanın yarısı senin. Al iki gözümün birisi senin. Al iki gözümün birisi senin.
1: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Merhabalar sevgili Türkmen FM dostlarımız, 7 Haziran pazar sabahından herkese hayırlı pazarlar diliyoruz. Ve bu güzel sabahta ne diyoruz? Bol şanslar, neşeniz bol olsun, huzurunuzla birlikte inşallah. Her şey gönlünüzce olsun, yeni bir sabah, yeni bir gün. Hayallerin, umutların gerçekleşeceği bir gündür inşallah Allah'ın izniyle. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz, bol şanslar.

Günaydınlar, mutlu sabahlar. Bu güzel sabahta uyanıp da birbirine güzel sözler iltifat eden bütün dinleyicilerimize gününüz aydın olsun diyoruz. Özellikle de kahvaltı yapan bütün dinleyicilerimize afiyet, bal, şeker olsun diyoruz. Sofranızdaki bereket her zaman daim olsun. Ve bu güzel sabahta işbaşı yapan bütün çalışan arkadaşlarımıza, devlet dairesinde çalışanlarımıza ne diyoruz? Bol moralli bir çalışma günü olsun inşallah sizler için. Ve serbest meslekte çalışan bütün işçi arkadaşlarımıza da ne diyoruz? Allah güç kuvvet versin, helalinden güzel kazançlar nasip etsin inşallah.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 61 tekrarlıyorum. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından telefon yoluyla ve WhatsApp yoluyla, mesaj yoluyla da bizlere ulaşabilir, istekte bulunabiliyorsunuz.

Ve günaydınlar diyoruz. Görevleri başında olan bütün görevli kardeşlerimize hayırlı görevler. Yüce Rabbimiz sizleri korusun. Ve hasta yatağında olan bütün hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalar, dualarımız her zaman sizlerle. İnşallah Allah'ın izniyle en kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz. Yüce Rabbimiz her zaman bizlere sağlıklı, güzel yaşamlar nasip eylesin inşallah. Ve hasta yakınlarına da ne diyoruz? Allah sabırlık versin.

Ve yurt dışında da bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize Türkmen FM'den ne diyoruz? Günaydın programımızdan. Programımıza hoş geldiniz. Gününüz aydın olsun diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun.

Evet, müzik sevenler ve şimdi dilerseniz güzel açılış şarkımızı hep birlikte dinleyelim ve bu güzel şarkı şu an bize dinleyen bütün dinleyicilerimiz, Armağan olarak Yasin diyoruz ve sürüşü halindeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza da armağan olsun diyoruz. Hayırlı sürüşler ve kolay gelsin diyelim. Ne diyoruz? Mustafa Sandal sesinden aşka yürek gerek diyelim sevgili dostlar.

aşka yürek gerek dedik sevgili dostlarımız. Gerçekten de öyle, bir insana aşık oluyorsa ona yürek gerek, hakkını vermesi gerek. Eğer hakkını veremiyorsan aşık olma. Aşık olduysan da hakkını veremediği için bence susman yeterli. İçinde yaşa aşkı. Çünkü hakkını veremiyorsan gerek yok söylemene, karşındakini de boş yere üzmeye. Ve bu güzel şarkımızın ardından tabii ki de günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor. Güzel şarkılarımızı da dinlemeye de devam edeceğiz.

Evet arkadaşlar, telefon numaranızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Günaydın programımıza ve aynı zamanda WhatsApp yolundan da mesajlarınızı, isteklerinizi her sabah olduğu gibi yazıp göndereceksiniz. Ben de sizler için okuyacağım, paylaşacağım ve isteklerinizi de yerine getireceğim.

Ve hemen ilk mesajımız, bakalım kimden gelmiş. Çiçek arkadaşımızdan günaydınlar, iyi yayınlar. Eğer mümkünse Şahin ve Zeliha Kendirci'nin sesinden Melekler imza atıyor. Atlı şarkıyı benim için çalar mısınız? Ve bu güzel şarkı size armağan olsun Cumhur Hanım ve kadronuza ve bütün dinleyenlere ve özellikle de canımdan çok sevdiğim anneme ve babama gelsin ve erkek kardeşlerime ve ablama, eşine ve çocuklarına armağan ediyorum. Teşekkürler de yazmış. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Çık arkadaşımız göndermiş olduğum mesaj için ilk mesajımızda paylaşmış olduk ve ilk istek şarkımızda dilerseniz hemen dinleyelim. Sevgili arkadaşlar, Melekler imza atıyor adlı şarkımız sizler için gelsin ve Çiçek arkadaşımız için gelsin.

Ve bu güzel şarkımızda dinledik arkadaşımızın isteği üzerine. Sevgili arkadaşlar ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve bir kez daha telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Ve dilerse üzerimize ulaşan mesajımızı paylaşan bakalım kimden gelipti. Ne yazmış sevgili arkadaşımız? Yazıptı sabahlı var, sabahlı asel, sabahlı cemil, sabahkum bilhayr ve sıhha ve afiye. Ani Yıldız Atlı Boğniye Barış Manço. Yaz dostum Hediye Hazırtıç, bu Kadir Türkmen Efe Mehdiye, Cüneyt Avcı, Gülşen Avcı, Cana Uyasu ve Muzaffer Fiter. Allah yiselemur. يومر ظروف الصعب وجميع مستمعين راديو تركمان افم وتحياتي لكم جميعا diye yazıptı. Teşekkür ederim Yıldız arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Teşekkür ederim bu güzel sözlerinden dolayı ve inşallah amin diyorum. Her insan başından bir şeyler geçebilir. Kötü günler olabilir ama inşallah eninden sonunda Yüce Rabbimiz onu kolaylaştıracak. O kötü durumdan o insanı çıkaracaktır. Yeter ki hamd edip şükredelim, sabredelim sevgili dinleyenlerimiz. Ve dilerseniz Barış Manço'nun sesinden Yaz Dostum adlı şarkımızı dinleyelim.

da paylaşalım değerli dinleyenlerimiz. Bakalım kimden gelmiş. Günaydınlar. Sizden Ali Bey neden bir şarkı istiyorum size. Ekibinize ve sevgili arkadaşlarıma gelsin. Sağ olun teşekkürler diye yazmış ama ismini yazmamış değerli arkadaşımız. Neyse teşekkür ediyoruz kendisine ve isteği üzerine. Ali Bey'in sesinden güzel manimizde dinleyeceğiz. Değerli dostlarımız ve bu güzel manimizde bütün Ali Bey'in sevenlerine de armağanlar gelsin diyoruz. Ve bir kez daha günaydınlar diyelim radyolarını açıp bize dinleyen bütün dinleyicilerimize. Hayırlı sabahlar ve telefon numaranızı hatırlatıyoruz. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar.

Ve hemen mesajımızı paylaşalım. Günaydınlar bütün Türkmen FM dinleyenlerine. Sizden Sibel Can'ın sesinden Bence Tarih adlı şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı size ve bütün Türkmen FM dinleyici ve kadronuza armağan ediyorum. Teşekkürler kardeşiniz Mustafa Sakar Köprülü. Teşekkür ederim Mustafa Sakar Köprülü'ye göndermiş olduğu mesaj için. Ve Diler Savuz güzel şarkımızı Sibel Can'ın sesinden hep birlikte dinleyelim.

Bence talih dedik sevgili dostlarımız, her şey talih sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızın ardından tabii ki de mesajlarımızı paylaşıyoruz.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Merhabalar. Eğer mümkünse sizden Mahsun Kırmızıgül'den Melekler Ağlar şarkısını benim için çalar mısınız? Çalmanızı istiyorum. Size ve ekibinize armağan olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Yine isimsiz bir mesaj. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ve isteği üzerine tabii ki de güzel şarkımızı Mahsun Kırmızıgül sesinden dinleyeceğiz. Ve Melekler Ağlar.

Hemen bir diğer mesajımızı da paylaşıyoruz. Nur arkadaşımızdan gelmiş, günaydınlar. İyi yayınlayan mümkünse İbrahim Erkan sesinden Sevme adlı şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı armağan ediyorum. Dost akrabalarıma, aileme armağan ediyorum ve bütün dinleyenlere sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Nur arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve isteği üzerine güzel şarkımızı hep birlikte İbrahim Erkan sesinden dinliyoruz.

sen de benim gibi sevme dedik sevgili dinleyenlerimiz. İbrahim Erkan sesinden bu güzel şarkımızı da dinledik. Ve elimize oluşan diğer mesajlarımızı paylaşacağız. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Ve diğer mesajımız ise Mehmet Hasan'dan gelmiş. Herkese günaydınlar. Eğer mümkünse Kalımser'in sesinden Arapça bir şarkı istiyor arkadaşımız. Ve bu şarkıyı bütün dinleyenleri size armağan ediyor ve kadromuza ve bütün dost akrabalarına armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine ve güzel Arapça şarkımızı dinliyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta da günün sözünü size için paylaşıyoruz. Günün sözü diyor ki, kimse kimseden üstün değildir. Dikkat edin, hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kül etmesin.

Gerçekten de öyle sevgili dostlarımız. Bazen insanı hırs yok edebiliyor. Hırsı yüzünden ve düşüncelerinden dolayı bir insanı küreden hırsladığı. İnsan çok hırslı olmaması lazım. Hırslı olacaksın mesela işinde daha başarılı olmak için. Hırslı olacaksın seni tabii ki daha iyi bir yerlere gelebilmek için, ama hırslı olmayacaksın kötülük için, başka şeyler için. O yüzden de hırs ne yapıyor? İnsanı mahvedip kül edebiliyor. Sevgili dostlarımız, ve dilerseniz şimdi güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Canıma minnet dedi Serdar Ortaç sizler için ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Ve bize dinleyen bütün dinleyenlere tatil aferden Mendi'ye kadar sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Hayırlı sabahlar.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım sizler için. Bakalım kimden gelmiş. Merhabalar, ben Emel. Eğer mümkünse Erkan Aşık'ın sesinden güzel bir mani istiyorum ve bu maniyi size armağan olsun ve bütün Türkmen FM kadrosuna ve bütün dinleyenler özellikle de anneme armağan ediyorum, babama, kız kardeşime, erkek kardeşime ve kuzenlerime armağan olsun, sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Ve diğer mesajımız bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Günaydınlar. Necelsiz. Ey sağ ol. Sen necesin arkadaşımız. Eğer mümkünse George Yusuf'un sesinden güzel bir şarkı isterim. Ve bu şarkının tüm Türkmen FM kadrosuna armağan edirem. Aileme, arkadaşlarıma, kardeşlerime ve sizlere teşekkür ederim. Kardeşimiz Ersen Sorani. Teşekkür ederim Ersen arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve George Yusuf'un sesinden güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz değerli arkadaşlar. Güzel şarkımızı size baş başa bırakırız.

Ve hemen diğer mesajımıza geçelim. Bakalım kimden gelmiş. Merhabalar, ben Yavuz. Eğer mümkünse İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı istiyorum. Seçimi size bırakıyorum ve bu şarkıyı sizlere ve bütün Türkmen FM dinleyenleri ve aileme gelsin. Ve şu an iş yerindeyiz. Arkadaşlarla birlikte sizi dinliyorum ve iş arkadaşlarıma armağanlar gelsin. Sağ olun diye yazmış değerli arkadaşımız. Ve tabii ki de isteği üzerine güzel şarkımızı İbrahim Tatlıses'ten hep birlikte dinleyeceğiz. Ve bütün İbrahim Tatlıses sevenlerine armağanlar gelsin diyoruz. Ve ne diyoruz? Sabahınız hayırlı olsun. Ve güzel şarkımızı size baş başa bırakıyoruz.

Ve elimize bir mektup ulaştı. Hemen onu sizlerle paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş mesajımız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Murtada, eğer mümkünse Nur Zeyn'in sesinden güzel bir şarkı isterim. Ve bu şarkını arkadaşlarım Armani'den ve bütün dinleyenlere ve sevdiğim Armağan olsun teşekkürler diye yazıptı. Biz de sana teşekkür ederiz Murtada arkadaşımız. Göndermiş olduğum mesaj için ve diler sağ olsun. İsteği üzerine güzel Arapça şarkımızı dinleyelim.

Ve güzel Arapça şarkımızı dinledik sevgili dostlarımız ve tabii ki de kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Ve şimdi de sıra atasözlerimizde.

Ve sevgili dostlarımız, atalarımızdan bize miras kalan altın değerindeki güzel atasözlerimizi yine birkaçını bu güzel sabahta size için paylaşıyoruz.

Gölgeyi hoş gören tekneyi boş görür. Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez. Gidilmeyen yer senin olmaz. Gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var.

Gönül bir sırça sarayıdır, kırılırsa yapılmaz. Gönül ummadığı yere küser.

Görgülü kuşlar gördüğünü işler, görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler. Görünen dağın uzağı olmaz. Göz gördüğünü ister.

göğe direk denize kapak olmaz. Gülme komşuna gelir başına. Gün doğmadan neler neler doğar.

Evet sevgili dostlarımız, atalarımızdan bize miras kalan altın değerinde güzel atasözlerimizi paylaştık ve şimdi dilerseniz güzel manimizi dinleyelim.

Sevgili burç severlerimiz, bu güzel sabahtan burçlarımızın yorumlarına göz atacağız ve bakalım yorumlar neler olacak. İnşallah hepinizin burçlarınızın yorumları gönlünüze göre olacaktır bu güzel sabahta diye umuyoruz sevgili dostlar. Ve ilk öncelikle bakalım Koç burcumuz ne diyor? Sevgili koçlar,

Boğa burcu. Bugün duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile çevrenizdeki kişinin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor. Ilımlı olmaya çalışın sevgili boğalar.

Sevgili ikizler, çevrenizle inatlaşmak yerine ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güç birliği içinde olmak isteyebilirsiniz. Yaşamınızla ilgili kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün.

Ve şimdi de sıra yengeç burcumuzda. Çevrenize karşı kapalı ve duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız sevgili yengeç.

Ve şimdi de Aslan Burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki, karşıt retro plotondan önemli destekler almaya devam ediyorsunuz. Kişisel özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zaman başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor. Çıtanızı yükseltin diyor.

Sevgili Başak, aklınız maddesel konularda olmasına rağmen sosyal yaşantınızı canlı tutmak için gerekli tüm dönelere sahipsiniz. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtma konusunda oldukça başarılı günlerinizden biri. Gözler sizin üstünüzde, unutmayın.

Sevgili teraziler, kısa yollarla ilgili ilginç planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir, onlarla ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.

Sevgili akrepler, güçlü dostluklar yerine amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı eğiliyorsunuz. Bugün özgürlük duygunuzun size farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel ve imtiyazlı bir kişi gibi görmemelisiniz.

Ve şimdi de sıra yay burcumuzda. Diyor ki, sistemli davrandığınız zaman daha başarılı olduğunuz kesim. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde daha fazla yoğunlaşmalısınız. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın sizin için önemli olanı seçmelisiniz.

Sevgili oğlaklar, sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken çevre ile yaşadığınızı unutmayın. İnsanlar size duygusallığınızla ilgili fazla müdahaleci olduklarında hemen savunmaya geçiyorsunuz.

Ve kova burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki, bugün iş ilişkilerinize bir yoğunluk söz konusu olacak. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız olarak düşünün.

Ve son burcumuz balık diyor ki, her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olmalısınız. Sizi olumlu katkıları olacak başlangıçlar gündeme gelecektir. Yaptığınız çalışmalardan dolayı takdir göreceksiniz sevgili balıklar.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta da günaydın programımızı sizlerle paylaştık. İnşallah en güzel vakitler sizlerin olmuştur diye umuyoruz. Allah kısmet ederse yani yine aynı saatte sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1. Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Bir şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Sen mi olursun? Hatırlar sesi, şanımızın sadası. Günlerimizin karantıları, bunlar hep fikrimizde yaşıyorsa. Sanma onu dursun, sanma. Ben de unutamam, unutamam, unutmam, unutmam.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, dil.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu değerli dostlarımız. Şu anda biz İstekler programında ya, buradan hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar bütün insanlarımız için, bütün değerli dostlarımıza ne diyelim? Hoş geldiniz. Safalar getirdiğiniz İstekler programına ve değerli dostlarımız, buradan saygı selamımızı bütün insanlarımıza, özellikle de bütün Türkmen bölgelerine ne diyelim? Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ve aynı vakitte bütün hanımlarımıza, beylerimize, sizlere de iyi vakitler, iyi akşamlar, iyi günler dilerim. Tabii ki de bir gün pazardı değerli dostlarımız ve yeni bir haftaya başladık. Umarım güzel bir şekilde haftamız geçer değerli dostlarımıza diyelim. Ve eğer isterseniz bizlerle katılmak, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Değerli dostlarımız, tabii ki de bir güzel şarkı hazırlamışız sizler için. Açılış şarkımız olacaktı. Bütün Türkmenlerimize, bütün insanlarımıza armağan gelsin. Dilerseniz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim. Özellikle de sizlere armağan olsun. Ve değerli dostlarımız, bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız. Tabii ki de bu şarkı açılış şarkımızdı. Bu şarkıdan sonra bir daha insanlarımıza ne diyelim? Katılın bizlerle ve değerli dostlarımız, eğer isterseniz Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, hazırsız bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Sizlere armağan ettik bu şarkını değerli dostlarımız. İnşallah beğendi uz özünü ve değerli dostlarımıza ne diyelim? Hazırsız? Tamam. İstekler programımız başladı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkıyla eşlikte yaptık. İnşallah bakandığı sözünü değerli dostlarımız elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım bakalım kimden gelip arkadaşımız bir kara resim koyuptu. Bakalım ne yazıptı. Merhabalar Lina Hanım, ben Muhammed, buradan katılıp bizlerle bir şarkı isteyipti. Bizden bu şarkını armağan edip tözünü bütün dinleyicilere, dost ahbablara armağan olsun deyipti. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Ama niye bir siyah resim koyupsan WhatsApp'a, o zaman sana diyelim eğer mümkünse resmini de geç, bir güzel resim koy. Ve değerli dostlarımız, tabii ki de programımız sizlerle devam eder, güzel şarkılarımızı dinleriz. Ve bugün enerjimiz güzeldi, tabii ki de haftaya yeni başladık. Umarım güzel bir şekilde geçirdersiniz. Ve tabii ki de ayın 6. ayın tabii ki de ortasına hele gelmemişik. Sayılır yeni başlayıptı değerli dostlarımız. Ve aynı vakitte hava durumu da sıcak olupti. İnsanlarımıza diyelim dikkatli olalım değerli dostlarımız. Saygı selamımızı gönderdik bir daha bütün insanlarımız için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerim sizler için değerli dostlarımız. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Selam, ben Mustafa. Mavi gözden gelip bizler için yazıptı. Mustafa parlağın sesinden yar yar şarkısını isterim sizlerden. Armağan edip tözüm bütün dinleyicilere, bütün Türkmenlere armağan olsun. Teşekkür ederim senin. Mustafa arkadaşımız bu sefer eğer katılsa bizlerle, eğer mümkünse ayrı bir şarkısı bizlerden. Çünkü hani mesajlarına bakıram. Hepsi mesajlarında bu şarkını isteyip de hiç değiştirmiyor arkadaşımız. Teşekkür ederim katıldığı için bizlerden. Türkmenca bu güzel şarkımızı dinleyelim ve saygı salamımızı bütün insanlarımız için, özellikle de Mustafa Semir arkadaşımız için saygı salamımızı göndererek, gerçekten çok güzel, muhteşem bir şarkıdı. İyi vaktler bir daha.

المزبير مسج الله شبت أرخداش مزيازب سلام عليكم. أني سلام أبو مالك من ألتون كوبري، أريد أغنية عمر كوبري لتحياتي لكل أهالي ألتون كوبري يازبت. تشكر دارخ سنن قاتل دغويتشن بزلردن أبو مالك. Buradan saygı selamımız var sana. Bir balıkçı da var Altınköprü'de, Abu Malik Dağı'dı. Onun yanında da güzel balıklar yarık. Tabii ki de saygı selamımız var özüne. Gerçekten muhteşem bir balığı var değerli dostlarımız. Altınköprü'de de bulunan insanlarımıza da saygı selamımız var. İnşallah sizler de güzel mutlu vakitler geçirsiniz bizlerle değerli dostlarımız. Programımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Değerli dostlarımız elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden geldi?

Mustafa Sakar Köprülü'den gelip bizler için arkadaşımız saygı selamımızı göndererek sizlere bugün tabii ki de mesajlarımız Hepsi Altun Köprü'den gelipti o zaman sizlere özellikle saygı selamımızı gönderdik. Burada yazıp selamu aleyküm mümkün ugniyet Orhan Göncebay ehdi hadil ugniyeli cemiye müstemeye Radyo Türkmen FM ve ila hadaratakum Lina Hanım. Teşekkür ederiz sana. Katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. O zaman ne dinleyeceğiz? Orhan Göncebay'ın sesinden bir güzel şarkı sizler için geldi. İyi vakitler bir daha dilerseniz bu güzel şarkıyla bırakım sizleri.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerim sizler için. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj gelipti. Hasan arkadaşımız yazıp, merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Eğer mümkünse Bülent Ersoy'un sesine bir güzel şarkı verse öz bizlere, memnun olduk, armağan ederek bu şarkını bütün dinleyicilere ve özellikle de iki buz armağan olsun yazıptı ve teşekkürler yazıp. Değerli dostlarımız, tabii ki de programımız devam eder. Şu anda biz İstekliler programındayız. Eğer katılmak isterseniz bir daha numaramızı hatırlatalım sizlere telefon yoluyla ve mesaj yoluyla katılabilirsiniz. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla

Evet değerli dinleyicilerimiz bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıptı dilerseniz hemen okuyağın sizler için özünü değerli dostlarımız yazıp selamun aleyküm abla hayırlı yazıp akşamlar nasılsınız inşallah iyisiniz. Ben Hamza Abu Yusuf Altınköprü'den katıldım sizlerden. Eğer mümkünse bir şarkısı ibadını yazıptı ve yazıp şarkısı öncelikle sizlere armağan olsun onun sonra yazıp Türkmen Ali Radyosu'nda çalışanlara ve bütün dinleyicilere sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız dilerseniz gidelim. Şarkımızı hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan elimize bir mesaj gelip Maru arkadaşımızdan yazıp merhabalar Lina Hanım, nasılsınız? Zavukuzda bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk, armağan ederek özünü. Ekibuze ve onun sonra yazıp bütün hanımlara ve arkadaşlarıma armağan olsun deyipti. De.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıptı. Selamun aleyküm, mesel khair, şlonkum zeynin inşallah, atlıb ugniyat şirin Abdülvahab, Sabri Kalil, ehdi helkadır Türkman FM, mülkül ehli ve ahbabi ve ulukhvani. Eşkurkum cezili şükür. Buradan yazıptı Ersan Sorani. Teşekkür ederek sana Ersan arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı hemen dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik. Yasin arkadaşımız bir mesaj gönderip de yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz bizlere. İnşallah sen de iyisin. Buradan yazıp sıradaki şarkını armağan ederim. Bütün dinleyicilere özellikle de iki buz armağan olsun. Ve yazıp da çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. O zaman yönetmenimizden bir güzel şarkı alalım. Arkadaşımız için armağan ederiz.

Evet değerli dostlarımız, bir daha sizlerle olduk ve elimize bir mesajı ulaştı. Kırmızı Gül'den geldi bizler için yazıp, merhabalar, şu anda sizler dinlerim. İbra Gündaş'ın sesinden bir şarkı verseniz memnun olduk sizden. Armağan edir gözünü bütün dinleyicilere, özellikle de bütün sevenler armağan olsun. Teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Şimdi de buradan elimize bir mesaj ulaşıp Adil arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar. Meryem sesine bir güzel şair isteyipti. Yazı armağan olsun kardeşime ve özellikle de aileme armağan gelsin. Velina Hanım sizlere teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederiz senden. Evet değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edir. Bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Sen de beni seviyor musun? Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik. Değerli dostlarımız, Anet Yağın tabii ki de programımız devam eder sizlerle. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyağın sizler için özünü Fatma arkadaşımız Duz'dan katılıp bizlerle yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Lina Hanım, bir güzel şarkı istirem Serdar Ortaç'ın sesinden. Armağan ederim özün sizlere ilk önce, ondan sonra bütün değerli dostlara ekibiz armağan olsun ve bütün Türkmenlere sağ olun, varın yazın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Rim arkadaşımız yazıp sizin Aksu'nun sesinden sıradaki şarkını istedim sizlerden. Eğer mümkünse armağan ederim özünü, özellikle de eşime ve çok teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden. Değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Fadi arkadaşımız bir mesaj gönderip de bizler için yazıp hayırlı akşamlar, nasılsınız, bizlere iyi, Emel Say'ın sesine bir güzel şarkı isteyipti, armağan edip de özüm bizlere ve yazıptı. Çok teşekkürler, biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. İnşallah mutlu güzel vakitler geçirsin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Mavi arkadaşımızdan bir mesaj gelip de yazıp nasılsınız, inşallah iyisiniz. Bir şair kıstıramıza huzu olsun. Armağan edirəm özünü, eşime. Ve Lina Hanım şu anda sizler dinirik. İyi vaxtlar dileyip de bizler için. Dilerse özgüdağın hemen bu muhteşem güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan bir mesaj ulaşıp da halimize Yavuz arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Tarkan sesinden bir güzel şarkı isterim. Özellikle de Lina Hanım armağan ederim özün sevgilime. Şu anda sizler dinleri ve buradan saygı selamımız da var özne. İnşallah güzel mutlu vakitler geçirirsiniz bizlerle. Değerli dostlarımız eğer isterseniz katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik ve inşallah saygı selamımızı bütün insanlarımız için gönderdik. Mutlu, güzel, huzurlu vaktler geçirsiniz bizlerle, değerli dostlarımıza diyelim. Ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım hemen kimden gelip. Evet değerli dinleyicilerimiz, Ayşe arkadaşımız bir mesaj gönderip yazdı. İbrahim Tatlıses'in sesinden bir güzel şarkı istedik sizlerden. Armağan ederim özünü hanımlara, beylere ve şu anda arabada sizleri dinleriz. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Ve değerli dostlarımız, burası Türkman FM Uydu Radyosu. Saygı salamımızı gönderirik. İnsanlarımız için nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ve az bir süremiz kaldı, programımız bitecekti. Siz de katılın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerim sizler için. Değerli dostlarımız, tabii ki de programımız devam edir. Buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü, bakalım kimden gelir. İman arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Koray Avcı'nın sesinden bir güzel şarkı isterim Dina Hanım. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve son mesajımızı okuyalım sizler için özünü. Ali arkadaşımızdan gelip yazıp, merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz, bizlere yık. Teşekkür ederiz, inşallah sen de iyisin. Yazıp Lina Hanım, bir güzel şarkı verse omana zavuk var, mani ederim özünü eşime ve özellikle de çocuklarıma, kızıma besmeye armağan olsun. Ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için. Bizlerden tabii ki de saygı selamımız var sana ve inşallah mutlu güzel vakitler geçirsen bizlerle. Değerli dostlarımız, buradan programımızın sonuna geldik. Tabii ki de son şarkımızı bakalım kimden olacaktır ve hangi şarkı olacaktır, sözlerin olacaktır acaba. Yarın aynı vakitte tabii ki de sizlerle olacağız İstekler programıyla değerli dostlarımız. Ve programımız tabii ki de güzel şarkıları dinlerik içinde ve sizlerle eşlik yaparız şarkılarla. Ve değerli dostlarımız, yarın aynı vakitte bizleri bekliyoruz. Bugünlük bu kadar idi. Ne diyelim sizlere? Özüze iyi bakın. Kalın sağlıkla.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

dua kaldı dudaklarımda. Adın yankılanır her duvarda. Sensiz geçmez artık bu uzun yollar. Yârim dön ne olur ölmeden bana.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler, sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda sevgili dinleyenler, bugün günlerden pazardı. Herkese diğer hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar umarak güzel bir şekilde vaktinizi geçirdiniz. Ailenizden, sevdiklerinizden ve çocuklarınızdan beraber değerli dinleyenler ve programımız başladı ve programımıza hoş geldiniz, safalar getiripsiniz. Buradan saygı salamımızı herkese iletirik. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize diyerek akşamımız hayırlı olsun sevgili dinleyenler. Ve buradan bakalım bir günde kimler katıl programımıza ve istek şarkılar uzun olacaktı sevgili dinleyenler. Ve hemen numaramız sizlere hatırlatım, numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu numara üzerine bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Sunmakta sizlerden Dünya Bulut tabii ki de her gün, her akşam 2 saat boyunca sizlerden olacak sevgili dinleyenler. Numaramızı tekrardan sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlere katılabilirsiniz.

Sevgili dinleyenler ve bu güzel açılış şarkımızı sizlerden dinledik. Şimdi de geçen hemen ilk mesajımıza ve bu güzel mesajlar elimize tek tek ulaşır. İlk mesajımız arkadaşımızdan gelip yazdı: merhabalar, sizlerden bir şarkı sirdim Arapça, kaldım seherden olsun ey mümkünse ve bu şarkını armağa ederim oğluma Cengiz'e yazıptı. Ankara'da yaşırı ve sizlere teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımızı sizlerden dinledik birlikte. Sevgili dinleyenler geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden geldi.

Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar iki gözüm. Necesen? İnşallah iyisin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben iyiyim. Umarım sen de iyisin. Yazıptı. Ben Ruya sizlerden bir şarkı istirdim. Eğer mümkünse Dardayım adlı şarkısını ve bu şarkını babama armağan edirəm ve bir de abilerime Cengiz'e ve Muhammed'e ve Cuan'a armağan olsun bu şarkı. Ve size de teşekkür ederim. İyi günler dilerim canım. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik,

0: geçmez deme, içime sancı doğuyor. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım, yine sabah oluyor. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doğuyor.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar. Bugün de ölmedim anne.
2: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıptı. Hayırlı akşamlar dilerim size. Sizlerden bir güzel şarkı istirdim. Volkan Konak'tan olsun Yarim Yarim adlı şarkısını sizlerden rica ederim. Ve bütün dinleyicilere armağan gelsin bu şarkı. Teşekkür ederim sana. Programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve sıradaki mesajımız doğumlu arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, necasiz. İyisiz inşallah. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ersin arkadaşımız, umarım sen de iyisin. Yazıptı bir güzel şarkı istedim sizlerden. O da Macidil Mühendis'ten olsun, eğer mümkünse. Ve bu şarkını armağan edeyim sizlere. Ve bir de sevdiklerime ve bir de aileme. Ve yazıptı bir de kardeşlerime, arkadaşlarıma armağan olsun bu şarkı. Ve sizlere de çok teşekkür ederim. Güzel anlar sizlerin olsun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler programı sizlerden canlı canlı devam eder. Ve şimdi geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıptı. Merhaba Necasiz Men Altın Köprü'den katılan programımıza sizlerden bir şarkı sirdemeyi mümkünse güzel bir şarkı olsun. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Armağan nedir merkeze? Özellikle sizlere de teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve şimdi geç ağın hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazıptı merhabalar, hayırlı akşamlar. Sizlere bir şarkı istedim. Lok 3'ten olsun yeni çıkan şarkısını. Çok güzel gülüyorsun adlı şarkısını ve bu şarkını armağan edirəm. Eşime ve bir de sevdiklerime, ailem armağan gelsin. Teşekkürler sizlere de. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Değerli dinleyenler, istekler programı sizlerden devam edilir. Güzel bir şekilde canlı canlı sevgili dinleyenler ve isteklerimiz üzerine bu güzel şarkılarda dinleriz. O zaman giden birlikte bu güzel şarkını da sizlerden dinleyelim.

sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorulardı.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızla sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler geçen hemen diğer mesajımıza bakalım. Kimden gelipti?

Ve sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlerden tabii sizlerden gelen güzel mesajları tek tek paylaşırız. Bir günde maşallah güzel mesajlar elimize ulaşırız. Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. İyi akşamlar Nece, siz iyisiniz inşallah. Sizlerden bu güzel akşamda bir güzel şarkı istedim. İsmail Yekten olsun ve özellikle size armağan olsun. Ve sonra da aileme çok teşekkür ederim. İyi akşamlar tekrardan. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden programımıza hoş gelipsiz ve safalar getiripsiz. Ve sevgili dinleyenler geçen diğer mesajımız elimize ulaştı. Arkadaşımızdan gelipti. O da Hasan Mustafa arkadaşımızdan gelipti yazıptı. Selam aleyküm, sizlerden bir şarkı istirdim Arapça. Nasrat el Bedir'den olsun ve bu şarkını babama armağan ederim ve bir de sizlere teşekkürler. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

0: أو خارج منطقة التغطية يرجى الاتصال في وقت لاحق.
1: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii ki de programımız sizlerden güzel bir şekilde canlı canlı devam ediyor. Hemen geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıptı merhabalar, hayırlı akşamlar sizlere ve bütün dinleyicilere. Sizlere bir güzel Türkmenca şarkısı sizlerden eğer mümkünse Ahmet Vacit'ten olsun. Ve bir güzel şarkını herkese armağan ederim. Sağ olun, var olun.

Evet sevgili dinleyenler ve Ahmet Vacit'in bir güzel şarkısında sizlerle birlikte dinledik ve programı sizlerden canlı canlı devam ederiz. Ve sıradaki mesajımız o da Sara'dan gelip yazıptı. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Sizlerden bir güzel şarkı istedim ve sıradaki şarkını armağan ederim. İlk önce anama ve bir de çocuklarıma ve bir de ablalarıma ve bir de sizlere armağan olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Ve sıradaki mesajımız arkadaş Hasan Galip'ti. Seyf'ten yazıptı merhabalar. Sizlerden bir şarkı istedim Türkmenca. O da Mehmet Kasım'dan olsun. Ve bu güzel şarkını da herkes armağan niyetim. Özellikle bütün Kerkük halkına ve bir de sizlere sağ olun, var olun. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazıptı. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Necase, sizlerden bir güzel Türkmenca şarkısı istedim. Abud İlham'dan olsun bir güzel şarkısını, mümkünse folklor şarkısını. Ve yazıptı buradan bütün Türkmenler armağan olsun ve bütün Kerkük halkına ve aileme, arkadaşlarıma ve bir de sizlere sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Ve Ebu Dilham'la bu güzel şarkısında sizler de birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler, gidelim sırada Seda Sayan'ın bir güzel şarkısını bizden sizlere armağan olsun bu güzel şarkı.

Evet sevgili dinleyenler, sıradaki mesajımız o da Seyf arkadaşımızdan gelip yazıptı. Mən Altın Köprüdən katılan programımıza merhabalar, hayırlı akşamlar sizlere tekrardan yazıptı. Sizlerden bir güzel şarkı istirdim, hareketli. O da İbrahim Tatlıses'ten olsun. Eğer mümkünse güzel bir şarkısını isterim sizlerden ve bu şarkı armağan olsun herkese. Özellikle sizlere de armağan gelsin. O zaman gidelim İbrahim Tatlıses'ten bu güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve İbrahim Tatlıses'in bu güzel hareketli şarkısında sizlerle birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Geçen hemen diğer mesajımıza arkadaşımızdan gelip yazdı. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Sizlerden Kibariye'den Sil Baştan adlı şarkısını rica ederim. Armağan olsun herkese, sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Ve numaramızı hemen sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve Kibariye'den Sil Baştan adlı şarkısını bu güzel şarkında sizlerden hep birlikte dinledik. Şimdi de sırada gidelim bir güzel Türkmenca şarkısı Erkan Işık'tan sizlerden dinleyelim.

Ve tabii ki de bu güzel Türkçe'mizi şarkımızı Erkan Reşit'in sesinden sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Ve geçen diğer mesajımıza arkadaşımızdan gelip de yazıp merhabalar sizlerden bir güzel şarkı istirdim. O da Devran Çağlar'dan olsun bu güzel şarkını Masal Gibi adlı şarkısını. Eğer mümkünse herkese armağan olsun. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. O zaman gidelim bir güzel şarkını sizlerden dinleyelim.

Ve bu güzel şarkımızla sizlerden hep birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler, programımız sizlerden canı canı devam ediyor. Ve şimdi de sırada gidelim. Ahmet Bene'den bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

0: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bir bağlantımız var. Ya, alo.
1: Akşamınız hayırlı olsun.
0: Hayırlı akşamlar sana da.
1: Sağ ol, ne derse iyi günler inşallah.
0: Teşekkür ederek bizlere iyi. Sen necesin?
1: Sağ olasın. Ben Azgar. Mantıkam inşallah mantıkasına telefonu açıram.
0: Böyle programımıza hoş geldin.
1: Karka Bulut'tan elçi bir şarkılarından istedim. Damar olsun, zahmet olmasın.
0: Tamam. Kim armağan etsin?
1: Armağan edin sizlere özellikle. Mürdetin izade çalışanlara, Çerçüç halkına, Mustalla mantıkasına, bu arada tüm arkadaşlarıma deneyim arkadan.
0: Böyle başka?
1: Başka yanaşımdan sosyal motoru düzeniyeti onu da armağan edin. Çok sağ olasın.
0: Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.
1: Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Evet sevgili dinleyenler programı sizlerden devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerle birlikte dinledik. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Buradan herkese mutlu vakitler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Çok severim seni.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

Bir dua kaldı dudaklarımda. Adın yankılanır her duvarda. Sensiz geçmez artık bu uzun yollar. Yârim dön ne olur ölmeden bana.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Düşman FM Uydu Radyosu sunar. 7 günde 1. Hazırlayan ve sunan Moyet Boyakçı, kumandaması aslan yutmalı yapan Üstad Ali Can Olacak.

0: Çok yaşa, arzu ve sağlık. Getirdiği selam başımızın üzerine, gözümüzün üzerine. Ne mutlu bize, Duz'dan bir selam gelipse, şehitlerin, analarının bir selam getiripsen bize. Vallahi biz sağa kalkarız.
1: Sağ ol.
0: Baştan gözlerine, biz de bütün gevrimizden. Bu selam başımız üzerine, gözümüz üzerine.
1: Rahimsiz var olasın.
0: Bəli, Necdet abi, çok güzel icra etti. Ben her zaman dikkatim çeker, görürüm her vaxt. Kardeşimiz Ustad Necdet Mustafa, eski besteleri okur, canlandır özün. En güzeli de o kelimetlerde oynamaz, tam kelimetlerini okur.
1: Tam kelimetlerini okur, bəli. Gerek bəli olsun, da mayiyyət.
0: Eydi, Necdet abi, sen ne diyeceğim var? Bazı gençler var, eski bestelerimizi okur, tam o sözleri kullanmır. Baksana özüm.
1: Ayrı sözleri
0: ne diyeceğim var buna?
1: Vallahi bunlara nesihatimiz var. Her vakitte nesihat eder gözlerine yani. Bütün bizim eski bestelerimiz, Ekrem Tuz'un olsun, Allah affetsin, Abdülvahid'in rahmetli, Üstad Fatullah'ın sözlerini okusunlar. Besteler. Çünkü şair bunu yazanda bir kıssa yazıptı. Elek olup bunu yazınca. Olmaz yeti ayrı bir kelime diyatırken bir besteye koydun.
0: Ben böyle bir rivaya var, eşitmişim ama tam doğrusu ne zaten bilmiyorum. Besmen eşittiğim istedim diyeyim. Allah affetsin Fuzuli'dir bir yoldan getiri. Bir benle o mahal bilsen blok yok idi. Kese giderler çamurdan. İşte on işleri Fuzuli'nin bir şiirini okuru. Ama dediğimiz kimin tam Fuzuli yazdığı kimin okumur. Yani sakat okur.
1: Sakat okur.
0: Dir Fuzuli çımranı o kesecilerin üzerine ayağıyla kakar yaptığını yani dağıdı. Diğer Allah'tan korkma sen ben bunca yorulmuşam. Sen bir yaptığım keseci dağıttı ahı ne zor.
1: Tamam.
0: Dedi be sen Allah'tan korkmasan. Ben cezamı gündüz edirem bir şiiri yazırım. Ben bilmem neler çekirim, nasıl anzar çekirim bir şiiri yazırım. Sen sakat etsen özüm. Bak sen ne zaman işu danuva geldi, sakat ettim yaptığı.
1: Tamam.
0: Şairin de yaptığını.
1: Bəli.
0: Lütfen yani lütfen.
1: İndi aynı bir genç şair var güzel, beni candan usandırdı, cefadan yar, yar usanmaz mı?
0: Ha.
1: Çok galet okurluyorsun.
0: Doğru, çok doğru. Bəs buradan saygım, sevgim, Ustad Ali benle. Bəli. Hem beste edip tözün bu sözü.
1: Bəli,
0: tam
1: güzel,
0: kelimatın çok güzel,
1: güzel bir beste Sabah'da da edip.
0: Ha, çok güzel bir beste.
1: Çok güzel. Bəli.
0: İşte biz haz ederiz. Yani bir gençlerden besteleri okulukları zaman tam sözlerini kullansılar. Tam o şair yazdığı sözleri kullansın. İnan Allah'a bazı kelimet var.
1: Dedim ayya sorsunlar. Sormak ayıp diyor ki sorsunlar. Sonra kitap var. Atatürk'ü başının ikinci cüzünde bütün besteler yazılıbdı.
0: Doğru.
1: Sözler hapsın.
0: Ya. Ha. Çerçeği mealleri.
1: Bel.
0: İşte keşke bir gençler bunu dinlesler. Ben her zaman da diyorum, yani benim görüşümdü bu. Daha bilmiyorum sen ne diyesen. Her zaman bir bestenin sözün sanatçının tam ağzından alma. Şair yazdığından alır.
1: Yazdığından al.
0: Bazen cabr edersen, beste baksa mesela şair 11'li yazıptı. Bölmeyi de 6-5'e koy böyle diye. Bəs sənə o zaman ləhin cəbr edir. Bəzi yerdə baxsan 5-5 etsən özün. Bəzi yerdə 6-5 etsən özün. Yani şair belə yazmayıbdı. Ama bəstənin cəbr etməyi boyu sənətçi de orada 5-5 etsən özün. O 6-5 etsən özün. O 4-5 etsən neysə. Yani işte o bəstənin şeyinə qalır. Ama en önemlisi şair nəzə yazıbdı. Çox mühimdir. Her kaidenin bir şadı var. Özü her zaman sənətçi şaire döner. Şair nəzə yazıbdı? Belə bəstənə. Hatta bəstə yapan. Ama bazen işte bu kaidenin de şadı. Baxırsan bir bəstəci, baxsın bir bəstə yapıbdı. Hazır. Gel şaire deyər. Burada mesela istedim ben 4-4-3 olsun. Av 5-5-1 olsun. Mesela ben atıram
1: hatta
0: yani.
1: Hatta bəstədə otursun. Ha.
0: Bazen, ama bir şadı. Yani her vakit olmaz. Geçsin bir müsiyan beste düşsün, yatırsın desin şairi cebele yazıyorsun. Bu kaidanı kırmaktı. Ama tamam. Kaida kırılmaz. Her kaidanın bir şeye doğru. Cette 20-30 bestede bir beste sen şair döner koyduk besteciye. Bes her zaman besteci şaire döner. Ne yazıp da ona göre lahne eder.
1: Ona göre.
0: Beli olur.
1: Beli olur.
0: Eyde sen neze taamülü neze şairlerden neze abi sen mesela bir bestesisen o şairden neze teklif edesen özne?
1: Ben mesela bir bestistir mesela şairden unvanı veririm özne. Mesela
0: yani konunun mevzuun
1: mevzuu veririm özne. Mesela vaktimde Doygun Nuru Doygun Aksu şair Düzda dedim özne bir beste yapmam ki hitap etme. Yaz diyorsun. Kamil hitap etme.
0: Yani seyredip sen hitap etme, bas o kelimeni, ona göre işler.
1: Unvanı veririm özne, bazı şairlere.
0: Bu oğlu bir mevzuya anlat.
1: Bir mevzuya aynadasın özne.
0: Ama o şair yanında kalı, neçeli yazacak durdu. Onu yazar, on birli tamam, yazar, sekizli yazar, yedili yazar. Horiyet dörtlü şeklinde yazar, o yanında
1: tamam,
0: kalır.
1: Tamam, yanında
0: i̇şte
1: kalır.
0: İşte o yazdıktan sonra bir mülahin, işte on kadar bir beste haline getirir.
1: Evet, tamam.
0: Eydi sen eski şairlerden, indi hani dedik. Ma'ruflar diyarından size selam getirdim.
1: Ali Ma'ruf.
0: Ali Ma'ruf Allah affetsin. Allah rahmet eylesin. Onun yanında da Görem. Allah
1: Hasan
0: affetsin.
1: Görem.
0: Hasan Görem. Sen bunlardan yaşadın. Sen bunlara ulaştın.
1: Ben ulaştım yaşadım. Özellikle çok horiyatlar aldım Ustad Ali Ma'ruf'tan. Giderdim evine. Yanımdaydı evi. Akşam vakti giderdim askere yanına. Horiyat alardım özünden.
0: Ha, o horiyatlardan bir yadrogalı bir horiyat.
1: Belli çok horiyat yanındaydı.
0: Naks horiyat mesela.
1: Mesela bir horiyat verdi bana çok güzeliydi. Tazı tula mindikler. Daş gemiri zindikler. Deve miskin hayvandı. Tavuk burnun dimdikler.
0: Eydi sana bu horiyatı veren de diğerdi. Neze yazmışım böyle o horiyatı değişmeyi.
1: Yok kabul etmezdi. Eşitseydi bir horiyatı mesela vaktinde haba bir horiyatın dedi. Her yiğitten bir hasım memnun felek düştü. Dergi şimdi diyorsun şey etmez.
0: Danla geldi.
1: Danla gider.
0: Hasan Görem'in neyini okuyup sana?
1: Hasan Görem çok gazel yazardı. Horiyatı azıydı. Üç horiyatı var idi bes. Biri gülse dost. Bülbül olam gülse dost. Bir derde düşman güler. Çetin geldi gülse dost.
0: Ya,
1: bu birinci horiyatı. Üç horiyatı var.
0: Bak bir sen.
1: Bazı gazeller çok. Ben gazellerini okurum Karabağ'da.
0: Her şey ehline koysa ağzı Nezzet abi. Bak Hasan Görem yani büyük bir şairlerimizden geldi. Ama onun alanı şiir yazı, gazel yazardı.
1: Beli.
0: Horiyat bak üç horiyat var. Eşitmişim ben diğerler Fuzuli'nin de bez bir horiyat var.
1: Tamam.
0: Girdim dost bahçesine ağlayan çoğu gülen. Gülen az, bülbüleyler gülen az. Girdim dost bahçesine.
1: Bez bir horiyat var.
0: Tamam. Bez bir teş horiyat var. Ama şiirlerine git bak. Tüm Türk dünyası indi şiirlerini okur. Bütün Arap dünyası, bütün Fars dünyası. Fuzuli'nin şiirlerini okur. Ta Azerbaycan. Yani öz alanında ibda edir. Koy kalsın öz alanında. İndi bazı kimseler var. Baksan hep bir şeye elini atır. Kardeşim koy elini özün. Mesela. Halk şiiri var. Ben halk şiiri yazabilmem. Tamam. Allah affetsin Şemseddin Türkmenoğlu. Nasih Bazircan Allah affetsin.
1: Evet.
0: Bir de Çağdaş şairlerimizden Eyüp Hikmet Çarşıylı. Yani bunlar halk şiiri. Halk şiiri nedir? Bir risaledir millette. Baksın milletin bir sıkıntısı var, bir müşkülesi var. O halk şiiriyle hem o müşkülerini tarh eder. Hem de halini tarh eder.
1: Tamam.
0: İşte şair, her şair onu yazabilir.
1: Muhammed İzzet Kattat Allah
0: Muhammed İzzet Kattat.
1: Osman Mazlum.
0: Allah affetsin bunlar. İşte bak, yani ne yazık Necdet abi. Bak sen bu alandasan, bunlar kimi bir şair görmürük şimdi.
1: Çok
0: güzel. Yani bunlar gitti.
1: Bak Osman Mazlum bir horiyatı var. Kazan bilir.
0: He.
1: Ot yanar.
0: Kazan bilir.
1: Kazan bilir. Kuyunun derinliğin. Kuyunu kazan bilir.
0: Kuyunu kazan bilir. Ne güzel. Ne güzel bir anlandı. Ne güzel. Neyse biz derdimiz çoktu. Bu hastan internet çıkanı birbirine geçti. Zahilden alim bir seviyede görünü. Şairden ba'ir hoybele tamam. Diyalın bir seviyede görünü. Hele neyse diye bir adli yaplı bir dörtlü bir horiyat yazmıştı. Baksın Facebook'ta, TikTok'ta adını da yazıp şair. Bazen o da kaide dergi. Bazen okbezalık. Mesela indi Hasan Görem dedik. Allah affetsin. Ondan olma çoruydu. Ama şairlerin geçiyor. Kültür de ister. Yani tamam. Bir şair ya kim muhtasası dolsun, tamam. Hazinesi dolsun, bilgiler de tarihten, coğrafyadan, alfu adetlerimizden, hani her şeyden, tarihten, her şeyden yer açım, nezediyer muhtasası dolsun. Böyle. Ondan sonra şiir yazdığı anlamlı bir şiir yazar.
1: Tamam.
0: Bazı ben bazı şairde görürüm, bazı kelimeleri kullanır, yakini olsun manasını bilmir. Ha. Manasını bilmir o kelimeyi kullanır. Buna yazıyor. Gerçekten şair o kelimeyi kullanmasın manasını bilmirse. Kullandığı zaman gerçekten manasını bilsin.
1: Gerek.
0: Neyse. Bir hizaz var derli Hasan, tamam. Göğertsinim. Söz Abbas, Allah affetsin, Abbas Esma'ya aitti. Beste de Allah affetsin, Hamza Hüseyin'e ait. Onu dinleyelim, ondan sonra sohbetimize devam edelim.

0: Çok yaşa. Ağzına sağlık. Uyağına sağlık. Hakikaten dört dörtlü bir bestedi. Bunu sana başka kim sokayım Necdet abi?
1: Bunu Hamza okuyup da bir kere.
0: Hamza Allah affetsin.
1: Allah affetsin.
0: O da güzel bestedi abi. İyiydi Necdet abi. Ben isterim üç ad diyesen bana. Bir tane Duzdan, bir tane Kerkük'ten, bir tane Erbil'den. Becanda bu sanatçı. Duzdan kimdi? Kerkük'ten kimdi? Erbil'den kimdi?
1: Avvalen Erbil'den Muhammed Ahmet Erbil'di.
0: Allah affetsin.
1: Allah affetsin. Ha. Daha var, bes ustadlar budu.
0: Bak. Kerkük'ten.
1: Kerkük'te eskilerden tamam, ya yengilerden.
0: Ya da sen eskilerden deydin, ben döndüm. Gençlerle döndüm. Sen eskilerden deydin.
1: Eskilerden ben en çok beğendim yani Üstad Fethullah Altınses, Allah affetsin.
0: Allah affetsin.
1: Ve eserinde de çok yerirdim 70'lerden.
0: Duzda.
1: Radyonu dinlerdim, özün şeyi çok.
0: Duzda.
1: Duzda, Ekrem Tuzlu.
0: Şimdi usta sana eser dedi bu.
1: Ben.
0: Yani yaşlı olarak. Gençlerden Üstad Selemen'e.
1: Gençlerden Erbil'de Yunus Tütüncü'ydü.
0: Ben. Kerkük'te.
1: Kerkük'te güzel sesi, güzel okuyan Ahmet Vacit.
0: Duzda.
1: Duzda yengilerden gene.
0: İşte ha gençlerden.
1: Gençlerden. Hüseyin Tuzlu.
0: Benzer.
1: Güzel okçu.
0: Çok güzel. Ben bu ziraatı beğendim. Ben bazı misafir gelip bura ad demez bana. Böyle dövlemesi bir cevap verir. Hepsini severim.
1: Tamam.
0: Ad demem. Bes ben bu ziraatı beğendim sana. Ad dedi. Büyüklerden de gençlerden de dedi.
1: Tamam.
0: Bu sana görüşüydü.
1: Evet.
0: Yani kimse aziz olmasın.
1: Yok hiç kimse aziz olmasın.
0: Mesela koy böyle diyelim. Ben görürüm eclenzelerde, toylarda. Her zaman mesela Mustafa Parlak'tansa.
1: Böyle. Şahap Kassab.
0: On Şahap Kassab'tansa.
1: Muhammed Naccar.
0: Muhammed Naccar.
1: Hasan Naccar. Ha.
0: Ama bunların adını demedi. Ha. Ama o görüşüydü.
1: Tamam.
0: O bir görüştü. Ha. Ben herkesin de görüşüne çok saygım var.
1: Hmm.
0: Ben Murat'tan bir taksim rica etsem. Okuduğum Horiyatlar Dörtler inşallah herkesin yerine göre olur.

0: Sürme mili sırmadı sürme mili. Bu derdim belə getsə hiç başa sürmem mili. Hey ardanam göz gördüm hey arda nam. Alam alami dandı. Mən isəm hey ardanam. Mən qıra bilməm. Gevil mən qıra bilməm. Dostum altın dəgəri. Yadı mən qıra bilməm. İstəməm mənim olma. Damarda qanım olma. Yaş yaş başıma dönmə. Kuru kurbanım olma. Yaram doludur duzdan. Gecem farksız gündüzden. Kimi tuttum ki üzlü. Ben ne yapım bir üzden. Dil gezer meselerim, ibretti masallarım. Türbem darlığa düşsün, düşmesin besellerim. Hay ana üz dönderim, bir yol tap düz dönderim. Yetti u daha dönmesen, yüz diyeyim yüz dönderim. Sevdiğim bək kul oldu, yandı cigər, kül oldu. Sırrım bayquşa dedim, şansıma bilbil oldu. Kurulan tordu burada, gözlüler kördü burada. Ölüm kolay bir şeydi, yaşamak zordu burada. Ölüm kolay bir şeydi. Yaşamak zordu burada.
1: Güzel, sağ ol, ağzıya sağlık.
0: Sen de sağ ol Necdet abi.
1: Mankır.
0: Ben.
1: Çok kimse bilmez mankır ne.
0: Doğru.
1: Eski sözlerdendi mankır.
0: Mankır ana seviyasında bir paradı. Yani en küçük bir fiyalardan geldi. Neyse işte ben de dostum altın da geldi. Ya adam o filisa saymarı. Makır bir marvazın.
1: Ağzıya sağ olun.
0: Bir devamlı takipçimiz var. Musa Merdan Köpülü. Yazıp selam aleyküm o edebi. Akşamınız hayırlı olsun. İyi yayınlar. Saygı selamım size. Çok hoş geldin misafiru Beyüc Usta sanatçısı Necdet Mustafa Kemal. Sana salam gönderdi.
1: Hoş geldin dediğiri. Bizden de buradan salamı sözlerine.
0: Üçüncü, ikinci bestemiz Qarabağlıdadır. Bazarda bal var. Bunun bir hikayesini konuştum. Haz edirəm dinizlerimiz de. Bu kime aitti? Harada oxuyub özün? Onu bir konuşsa bizim. Ondan sonra oxuyub.
1: Bu bestə rəhmətli usta sənətçi Taqi Dəmirçi.
0: Taqi Dəmirçi.
1: Allah affetsin özün. Bu evdə etmişdi özünü.
0: Ailəsi ortamında.
1: Ailə orta yerində kamil. Bunu kardeşi dayalı komşu muydu, dükkan komşu muydu? Ha. Geldi okudu özün. Dedim bunu harada taparam? Dedi evlerindeydi. Daha oğul Mehmet çok arkadaşıydı.
0: Tezil yedi böyle özün. Yoksa kamireydi, tasvir yedi böyle.
1: Tezil olup. Kaset idi ve bekireydi. Daha yetim ona verdim ben özün.
0: Dedim, yani ben, ani bir şekilde okuyup özün yoksa yani özü düzü özün. Yani o dakikada okuyup özün.
1: Özü bu yani. Pazarda bal var, güzel gel bari, yavada hal var. Severim seni, koy ağzıma dilim şeftali. Daha kopiller eskilerdendi, vururlu özüne.
0: İlk olarak yani takidamitçiden sonra sen okudun özün.
1: Ben okudum özün.
0: Sana sonra,
1: benden sonra
0: Ali Ben'e de okudun özün.
1: Yunus Tütünç'ü okudun.
0: Herkes okudun özün.
1: Okucular hapsi okudun özün.
0: İndi Necdet Mustafa'nın ağzından dinleyelim o güzel bestelerini.
1: Bir Karabağlı okuruk sözleri. Allah fesahsen göramet.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Akrabadan gördüm cevap.

Akrabadan gördüm cefar, cefa ile bulmam safar. Dede her kimseye etsem vefa, döner mene düşman olur. Balam ey balam, çarkı dönsün feleğin.

0: Adınımıza kadar. Buradan Tebriz görünü. Etrafı düz görünü. He. Buradan Tebriz görünü. Etrafı düz görünü. Sen güzgünü neylesen? Üzüyden üzgünü. Bu sözlerdi. Bes ne adın sen açlığımız özüne koplu getirdi bunu. Ben bunları kamil koplaydım o kadar.
1: Saçları, yani saçları düze de ger, teli Tebriz'e de ger. Herkesin öz sevdiği 5500'e de ger.
0: Tebriz sert alınmaz. He. Dibi kaya delinmez. Tebriz'in gözelleri hiçbir yerde bulunmaz. Bu koplu tapsımında at.
1: Ha yani bu hakikat Tebriz'de he, güzel soğuktu.
0: Çoktu güzel.
1: Gidipsen sen İran'a gidipsen ne kadar gördüm. Bazı çekimleri de gördüm Facebook'ta.
0: Gittim Tebriz'e gittim.
1: Ha, bakırım orada da oksan arkadaşlar da.
0: Gittim orada olsan. Şah Gölü var.
1: He.
0: Ha. Davet ettim ben gittim Şah Gölü'ne. Güzel azifler var orada. Saz. Ha. İka güzel.
1: Okudu bestelerimiz orada çok. Okudu. Aynırdılar seni.
0: Dört gün gittim.
1: Aynırdılar seni besteler.
0: Kim aynırla bizi? Ha. Çok da sevdiler. Yakın
1: dedi. Aynen değil.
0: Çok da kerkük halkı sevirler. Hapsi gider pazar diyar kerkük.
1: Ha, main, 35 milyon mu 40 milyon Türkman var orada yani. Nasıl şehre geçse. Biz Türkmanca konuşamamıza o verebilirsen yani. Ha. Sokları.
0: Ha. Şah Gölü her gece otururlar. Saat 8'den 1'e 2'ye kimi. Şairler geldi, edebiyatçılar, sanatkarlar.
1: Bizim vaktimiz darlaştı. Bilmiyorum ben daha Kore'ye okuyayım yoksa sahibi beste
0: okuyayım. Valla sen okuyayım.
1: Ha.
0: Valla ben yala, yorgunum.
1: Ya işte, her bir beste okuyacaksın. Çünkü programı öyle bitirir. İşte sırada iki beste kalıptı. Bir Sege'den bir Bayat'tan. Bak nasıl okuruk. Murat bir taksim bir Kore'ye okuyayım.
0: O birini okur. Artık unuttum seni.
1: Özü daha yanında kaldı.
0: Ben özüm girerim.
1: Tamam. Otu fana tuş geldi o tufana. Fana hayat hükmeder. Kalk fana otu fana. Bir bağaraz gelmişem. Yonzası otu fana. Sürme milu de pisti, tarah kilu de pisti. Dedim beçe bez gevlu, çıktı dilu de pisti. Derde dert kattı yarım, yadı oynattı yarım. Ben dedim benimle yat, başıma yattı yarım. Seni arbab sayarım, dostluğa bab sayarım. Utanma cir koynuma, teru gilap sayarım. Koyma ya da bab diyeyim, yoluma sarab diyeyim. Terli yağlığı gönder, koklayım gilap diyeyim. Bəs bunca üzümə çal, yanlışam dizimə çal. Dediysam ayrılağım, utanma ağzıma çal. Talan ettim malları, bağı, barı, dalları. Her kim öldürür məni, yeşil ola əllər. Suçlu baş burar gördüm, emirde durar gördüm. Yad yadlıktan vazgeçip, dost dostu kırar gördüm. Harac edip oğırdan, başıma derdi ağırdan. Dinz yetmağı yerine, oldu başım ağırdan. Dinz yetmağı yerine, oldu başım ağırdan.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın.

0: ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.